0: Yaş, aile.
1: What's the game?
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Bostaki, ana o stolda oturgan kişi var ki 3 saatten beri başını stolga koyup uxlab yatıbdi. Nime onu hiç kim indemiydi, çıkar var mıydı?
3: Yok, onu çıkarış mıydıyam, ona haydaş mıydıyam.
1: Nimege?
3: O adam vakti vakti bilen uykusudan uygun de haligi ofitsiantligi hisob bo'yicha naqd pulni to'laydi.
1: Voy. Bostaki, ana o xotini yeb o'tirgan ovqatini qarayman, men ham shuni qo'qit yegim kelyapti.
3: Voy voy voy, namuncha ochopatsan ozoda. Shunchalik yegim kelyapti mı?
1: Rosa hem yegim kelyapti.
3: Tak, undacha ozoda. Bitti zo'r fikir bor. Hozir bilasanmi? Men boramanda o'sha odamni sekin gapga solib chalg'itib turaman. Bu restoran nechinchi yilda qurilgan? Kimga tegishli deb turaman? Sen o'shandan foydalanib sekin borib ozgina ovqat yeyib olasan, bo'ladimi?
1: Nima?

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qarsacha oqsiz. Mayli chalavering. Endi bitta narsa. San'atkor chiqyapti. Kamera turdi. Qarsak so'rash uyat. Mana Petrasham konsertida ko'rsangiz, parda ochilishi bilan qarsak bo'lib ketadi. Bu san'atchi dekoratsiya bo'lgan qarsak. Shuni kelishib olaylik-da, birog'iz. Mashinani qarasam, bilasiz, naqa qarsaklashdi. Zeysilidan chiqsam, birog'iz deb qo'ysam, qarsaklashsam, maylimi? Ilohim, hammalarni kirib kelayotgan yil bilan tabriklaymiz. Hech qachon yuzingizdan kulgi tabassum arimasin. Ana endi o'zim tanishtirsam, respublikada bo'lib o'tgan qiziqchi va askarchilik ko'rikdalovida 3-chi o'rinni oldim. O'zi u konkursda 3 kishi qatnashdi. Yashang. Endi bitta narsani, ko'pchilik meni o'xshatadi. Qaysi san'atkorga o'xshayman? 600-yildan. Armaniy? Ya, Anvar Sanayev. Yo'q, ko'pchilik bilmasa-da bilib olaylik. Mani Ilhom Farmonov ko'rsatdi. Qoshlari qalin, rasi kelishgan deydi. Bollarning ichida qiziqchi bo'laman degan shoh bolalardan bormi? Kesin, ke. Şu bala bana bir tane sakı veririz. Ke oğlum. Ya sen benim ona turu öyleyim, özüme ettirir mi Ahmet'e? Ke. Atın ne var sana?
3: Asatullah.
2: Asatullah, maladiz. İsmin ki?
3: Sarhocay.
2: Maladiz. Uylenge misin?
3: Yok.
2: Ne maki uylenmedin?
3: Şarait yok.
2: Şarait yok. Maladiz. Sana kanakı kızın yok adı, orruğu mu, semiz mi?
3: Lübay.
2: Maladesh, Liboya. Maladesh. Endi shu bolani butun organizmini shiriy ta'riflaymiz. Xalq qarab tur. Insonni birinchi ko'rinadigan joy qayeri? Bu yuzi, chehrasi, ko'cha tilida bashara. Demak, boshladik. Mana katta bashara, tepa taraf peshona, pastida qora qoshlar, qolib ketmasin sochlar. Endi qarab turingam, navbat keldi burunga. Bu ikki teshik buloq, ikki chekkada quloq. Mana katta ikkita bet, soqol, mo'ylov, halinet. Bu ikkita ko'zlar shirik, tepa pastlari kiprik. Bu katta teshik og'iz, ichida tildir yolg'iz, terilgan qator tishlar, ustida lablar ishlar. Jag'dan pasti bo'yindir, qayrilmasa qiyindir. Yelkadan tushdik qo'lga, qaytamiz orqa yo'lga. Aytarsiz nega kerak? Chunki bu yerda ko'krak. Bundan pasti bu qorin, ichida samsa, bishtekis, norin. Mana yetib ham keldik. Yo, o'ylamang, bu hali kindik. Pastga tushamiz, jitcha. Pastga tushamiz, jitcha. Bu albatta panja. Pastga tushib ketdik ancha. Urinmagan har qancha, mana bu ikkita tayoq deyiladiki, oyoq. Gapni qisqasi tugul, aytilmagani nima?
3: Bulbul.
2: Balades, bulbul.
0: Sangoma. Ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
3: Asıl Zode, bu günü ciddi yem tasır çenekene. Kara, dostu için canını yem bir vatı. Menge kara, sen man için canından keçken bular mı din?
2: Can, can deyip geçerdim. Nima bose yem, senden kutulsam bol deydi, Nazo.
3: Nima? Hali şuna kalma.
2: Hazırlaştım, Nazo. Eğer senden kutulsam kim, sendeki ortağını katten topama. Her günü abet oberadigyan, pul berip duradigyan. Sen ciddi yem yakışsan orta.
3: Asıl Zode. Endi sen qoluvding meni xafa qilmagan. O'zi shundoq ham kecha yigitim xafa qilib bo'lgan.
2: Nima deb xafa qildi seni?
3: Azizim, ko'proq meni nimani yaxshi ko'rasiz? Shahlo ko'zlarimmi yoki kamon qoshlarimmi desam, u menga qarab turib, qalbingni deydi. Nimaga deb so'rasam, chunki qalbing ko'zga ko'rinmaydi deydisa bo'ladimi?
2: Nazo, qani menga qaraychi. Ha, rostdan ham faqat qalbing chiroyli ekan.
1: Ikki dugona.
4: Kecha yonimda eding, bugun esa yo'q. Ishqning sinovlari kimgadir og'ir, kimgadir yengil kelarkan. Shu imtihonlardan o'ta olganimda edi. Nafaqat bugun, ertaga ham birga bo'lardik.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Zengâme ustalere.
2: Her bitti kışlağını, her bitti cayını, özünü en bütün, en aldığı yiğitleri öyle de. En aldığı yiğitleri muylovlar koşardım de, halik etmek için de, de. İşlemeydi onlar. Papırız çekip aradığı küçük gözü arka tüpürü oturardaki şırılları. Bu ballar tuttası uşanakalardan üçtası aradığı boyda oturup çekişeye oturken eken bir tane sen tüm otağı. Bu toy içmeyemiz mi ha? Bana akı içersen. Ozu yok. Pul yok degan ekan. Nimaga pul olmaydi? Bugun nima kun? Shanba. Ya ana. Mamarim buvani eshagini o'g'irlab ertaga bozorda sotib yuborsak 60 so'mga olar o'libdimi? Xullas kalom, mamarim buvani og'ilxonasiga o'g'irlikqa tushibdi. Tererere. Tererere. Topdingmi? Yo'q, bu ho'kiz ekan. Tererere. Oxirgi eshagini topib chalalarni bozorga yaqinroq joyga bog'lab qo'yishni olib ketishyapti. Uchovlari mingashib olishgan. Chim biri chippon, chim biri chippon. Ah, bofladi ya. To'qimi qolib ketdi. Yalang'och eshakda hech kim olmaydi. Bittasi jiz shustirar ekan. Chegirmonga tushsa ham butun chiqar ekan. Nafaqat butun chiqar ekan, ikki qop un ham olib chiqar ekan. Mana shu yerda bitta papir chek turinglar debdi. Man hozir borib qo'ndiraman to'qimini o'rniga deb o'zi yakka kelib qidiryapti. Tererere. Bu tim mamarim bu toshponar ko'tarib og'ildagi molxonalardan bir xaroq qo'ydi kirib qopdi. Rererere. Chiroqni yorug'ida haligi bolaning soyankasi qotdi o'lib divo ketdi. Voy kim bu? Kim sen? Inni bog'ida yuribsan bu? Sen haligi bolaga shustri emasmi? Dora bo'yniga arqonni tashlab. Tanimayapsizmi dedi? Yo tanimayapman. Nimaga nimaga deyapsan sen? Sen odamsan-ku sen. Dada, bir yil oldin odamdi. Ichavurdim, ichavurdim. Dadam qarg'adi, enam qarg'adi. Ilohim shu ichishing bo'lsa eshak yo'q qolgin dedi. Puputi eshak yo'q qoldim. Siz meni bozorda sotib oldingiz. Mana bir yil halol xizmatingizni qildim jon dada. Biror marta tepdimmi? Yo'q. Biror marta tishladimmi? Yo'q. Biror marta biror eshaklar bilan ketib qoldimmi? Yo'q. Ko'rdingizmi? Halol xizmat qildim. Mana yana odamga aylandim. Endi menga javob bering. Men ichmayman, og'zimga qumush aql, menga javob bering. Ko'rdingmi o'g'lim, ichkilikni oqibatini qarg'ish yomon. Endi ketasanmi? Obbo, zabi yaxshi eshak deding-da. Endi sanaqa eshakni qayerdan topaman u? Bo'pti. Bo'pti javob. Jon dada, bitta iltimos bor. Ha, eslalikka to'qimni berib yuboring. Ha, ol to'qimni olib. Rahmat dada, uzangini dangillatib chiqib ketibdi. Endi otaxonlar eshakka o'rganib qolgan. Ertasi kuni bozorda biranta yaxshi eshak olaman deb bozorda aylar yursa, uchta yigit eshak sotayotganmish. Kelib qoling eshak! Zo'r eshak! Eshakmisan eshak, eshakda ishlaydigan eshak! Dadam kelib, eshakni bundoq qarasa-da, ko'zlariga issiq ko'rinibdi, to'qimlar ham issiq. Iya, yog'idan o'tibdilar, buyog'idan o'tibdilar, tanibdilar. Qulog'ini ko'tarib, padaringga la'nat, darrov ichibsan-da, dedim.
0: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anlay. Kısa satırda.
2: Agar odamlarning asl basharasi ko'zguda ko'ringanda edi, ko'zgular sotib olinmas edi.

0: Sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda kuz.
2: Yurtimizda

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Adam daim kulüp yürüyüş gerek. Kulüp yürüyen adam kesel bulmaydı. Kulüp yürüyen adam mı kalbide gubar bulmaydı. Kulgen adam mı tanı sıkat buladı. Ha? Bana biz uyda ihtirakı gelmiş. Bizi uyda cancel bulmaydı. Kendinizde etken ben. Eğer bronca oyun ağırsayam, ölüp tursayam kulüp tur deyim ben. Ben kegen de oynayıp kutu aldım deyim ben. Bizi uyda cancel bulmaydı. Önce işten çarçap kesem, kendiniz eşik açadı. Takılatsam eşik açadı. Oynayıp durup. Gelin edersin. Yakışık geldiniz mi? Kayfiyatınız yakışı mı? Sım kez verin, kirin deyiz.
3: Madem kırmanım, rahmat. Gözlerin yakışı mı? Ben hiç kim söylemedim.
2: Yok, hiç kim söylemedi, kirin. Bolle kere de. Oh! Adam geldi lo, adam geldi lo, adam geldi lo. Adam hangi yerime geldi? Sen gece aç geldin. Kalbim, rahmetsin, rahmetsin. Uyudu oturamayız, bana sen normal oturursa. Bize buna oturmayız. Uyudu otursak, bunu oturamayız. Oka diyemiz oyuna. Kitap okuyemiz. Televizör koyalımız. Televizör dedi, çetelde. Samaliyot bir balabı yaptı, bizdeki parkı yok. Oynayıp durur olamız. Uyudu cancel bulmaydı. Kiçkinem yerkelenip yıklayıp yapıp kalıyordu. Hadi. Atam bana uydu. İşkelletimi yiyip koydu. Bak gideyim ben. Oğlumu çakırma. Kanı bak geçeyim. Sonra okul yapman. Nege sinin vurdun? Nege sinin vurdun? Nege onu işkelletim koydun? Mana senge. Mana senge sen. Vurman gada. Vurman gada. Yıklayıp da oyunu yaptı. Yıklayıp adamı oynayanı korkamışsın. Ana bizdeki borsaların korasını. Yeni dağşatı uyuyge meyman kese. Oylayıp görün. Meyman töyge etkeni keledi mi? Adaşık yapıp kalıdı mı? Park yok. İşte konu rağı basısı buldu. Bolla kutu yok olup koyan karınlaş topilgen de. Hii çok çıkadı. Oh! Meyman geldi la! Meyman geldi la! Meyman geldi la! Meyman hayran. Bolla bolayı buna kasını görmedin de. Onu sen böyle oylayıp görün. Degene erkek kaldı ki. Hatun oynayıp çıkıp kalsa ya. Gelin meyman. Şikayetsiz meyman. Kim gerek? Şerele kemle. Hazır. Kocayın çıkayım. Meyman geldi. Meyman hayran. Bu arada suyuge geldi mi? Cini konaya geldi mi? Şikayet meyman, karı kerim meyman. Meyman ama uyuya kırıp, arzı halına itip, kayıt kötü yaptı. Kuptum ama sana, Müslüman'a gitmek açtı.
0: Hangi ama? Ustaları.

Bir kampir vokzalda bilet sotib olyapti. Qaysi bekatga borasiz xonim? Aniq esimda yo'q-u, lekin poyezd sekin yursa, tushadigan joyimni topib olaman.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Baktiyor Zaripov nin. Hoşunuzu gayracan Ahmet'i bulama. Onun üstüne cüdeyem çıralıyım. Yaşlıkta rasa çıralı bola bu gelme. Bir körgen adam boğul öldürüp koysam şu bola. Hoşunlar yaman körardı. Beni görse yüreğini şavrardı. Aa itten boğa.
3: İtten boğan değil mi? Sizden boğa mı kaptım?
2: Bu kadar ingelanak biz bulan kanakıp göplaşapsan. Biz bulan oylanıp göplaş. Biz polancı pıstancılardan bolamız.
3: Biz de lavlardan bolamız.
2: Keli yaptı bir gün aşı koşnumuz. Abbak kestim, abbak şim ki yuvagen. Abbak kestim, abbak şim. Abbak kestim, abbak şim. Abbak kestim. Darakta arkasında Türkmenli. Bangalore var Hıhtay'dı ki. Yok, hayır Türkmenli. Keli yaptı. Abbak kestim, abbak şim. Abbak kestim, abbak şim. Yakın kelin kodu vardı. Keli yaptı. Abbak kestim, abbak şim. Abbak kestim, abbak şim. Yakın ki borgandan bang! Getirdi kuğulap gitti beni. Abbak kestim, sap sarık şimdi. Her gece kuğulap gitkenle bilseyem bulup ziyam sarıbıdı. Yeni o tip etken yarsalar. Yeni katta bolap olduk, üylandık. Yeni erkek kişinin başında bağırdı, narsa üylanış bir meyam kılamız. Demek ki ona kadar yaptı deseyler. Bir gün hatunum bile yolda ket yatsam, yolda sim yatken eken de sim. Hatunum ayet, hey dedası. Ana sim de haberin dedi, yerde yatken sim de haberdi. Mah hatun canı desem, indi taşavara arayın dedi. Hey, haber dedin, haberdim. Demek ki taşavara ordu yapsam desem, me kızıktım da onda tok var mı ki, yok mu ki de yangi rozg'orimiz, hamma yog'imiz bor. Hamma yog'imiz to'yonalarni ko'rsangiz endi stenka boshqa nisponni ham yo'q bor. Televizor topa olmayman to'yonaning ichida. Magazinga bordim televizor olgani. Televizor nech pul desam 200 ming so'm. Olaman deb cho'ntagimdan hamma pulimni chiqarib sanasam 200 ming so'm yetmayapti. Haligi televizorni olib keldim qarzga so'rab o'rtaq 200 ming so'm berib tur. Bir haftadan keyin qaytarib beraman dedi. Bo'pti-da 200 ming so'm berdi. Men bir haftadan keyin olib borib tiyin-tiyinigacha kechib yubordim. Haligi televizorni uyga olib kelib qo'ysam televizor ko'rsatmayapti-da. Qop qorong'i turibdi. Men o'ylabmanki ko'rsatyapti-yu, bitayapti-da neger qorong'ida ko'mir tashiyapti shekilli. Yo'q, ko'rsatmayapti. Orqasini ochdim. U yerni ushasam ko'rsatmaydi, bu yerni ushasam ko'rsatmaydi. Biz simi chiqib turgan ekan. Simini ushasam keyin ko'rsatdi-da, enam. 220 volt tok urgan. Yaxshi ham xotinim kirib qoldi. Nima buna qilib turibsiz, xariblarga o'xshab? Tok uryapti. Men o'chir! O'chir desam bo'pti deb chiroqni o'chirib chiqib ketdi. Qorong'ida katta xolam ham ko'ryapman. Tok uryapti, kichkina qizim kirib, dada, svitkas olib berasiz-a, tok uryapti. Yo'q! Deb boshiga tars urib shoshilib yana sindi shuyoqman. Bang! Ko'tarilib, yerga tupa tushmadim. Chunki devor yopishib qoluvdi. Qancha vaqt o'tdi bilmayman, ko'zimni sekin ochib qarasam tepamda xotinim yig'lab o'tiribdi. Yong'ir bo'lib yog'armikin mo'minim, quyosh bo'lib chiqarimikin mo'minim, mo'minim yolg'ondan yig'layapti, ko'zida nam yo'q. Nimcha ovozing xunuk, qo'shnilar eshitib qolsa nima deb o'ylaydi desam, qo'shnilar eshitsin deb yig'layapti, men yig'qolsa baribir deydi, voy. Men o'lib qolsam yig'lamaysan desam, bilasiz arzimagan narsaga meni yig'lag'in kelmaydi.
4: Hangoma ustalari.

0: Ne zor?
1: Asız o de.
0: Ne zor? Benzin yana aşıptı mı?
1: Ha, aşıptı. Bilesem mi asız o de? Mana adamla şundan kangi iş bilir mi ola ki?
0: Ne magi?
1: Kecha adam aytdilar ki, mahallada kimda ishi ot bo'lsa, arzonroq narxda sotib olishimiz kerak dedilar. Men bo'lsam, nimaga deb so'radim.
0: Nima? Endi ishi bilan otda yurar ekanmiz deb, o'zi faqat shu qoluvdi. Keyin deylar, nima dedilar?
1: Benzinning narxi oshib boraversa, hamma ot aravaga o'tib olishi aniq. O'shanda bularni sotib, mazza qilib pul yeymiz dedilar.
0: Adang juda ham ish bilar mollaki. Qaniydi, meni ham adam shunaqa bo'lsalar.
1: Tinchlik emasmi zoda? Nima bo'ldi?
0: Kecha oyim adamga adasi o'qib hayron qoldim. Olimlar inson hayotini 150 yilga uzaytiradigan apparat ixtiro qilishibdi dedilar. Keyin adam qoyil bo'ydoq bo'lganimda albatta undan foydalangan bo'lardim dedilar. 2 dugona.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangame ustaları.
2: Kep kaliler mene Toshkent döpüler var, Surxondaryo döpüler var, Qashqadaryo döpüler var, kep kaliler mene acayip döpülerimiz var.
3: Ana kızım ke, bitte yeni döpü yap gider, bu döpü yaman çizgir kaptı. Kanı,
2: assalamu alaikum Otaxon.
3: Wa alaikum assalam, wa alaikum assalam.
2: Otaxon, kaysi döpüden beri?
3: An yana o nima ana Qo'qon do'ppi mida o'shani olib yoqqa.
2: Qalampirlisi bor.
3: Ha, ol o'shani. Ay.
2: Mana otaxon kiyib ko'rin qani.
3: Qani.
2: Qani yarashdi.
3: Voh.
2: Yarashdi.
3: Endi bu nech pul bo'ladi, bolam?
2: Otaxon endi ot bilan tiya bilarmidi? Begonalarga 70 ming. Siz uchun 65 ming otaxon.
3: Oling. Bitta do'ppi 65 ming?
2: Ha, otaxon.
3: Kallang joydami?
2: Ha, otaxon.
3: Bu 65 mingni bozorda qo'yib beryapti.
2: Endi otaxon qo'ydi boshqa kiyib bo'lmasa. Endi do'ppini maza qilib kiyib yurasiz sig'jonga.
3: Ey, yo'q, men do'ppingni olib.
2: Ey,
3: kallam shamollab qolgan. Yuray bolam, ketdi.
2: Ey, ota jahli chiqmasin, bu yoqqa qarang. Ya, nima bu? Jahli chiqaveradi.
3: Ey, endi 65 ming degandan keyin buni.
2: Obbo, men aytdim, qo'ydim. Yoshingiz nechida, ota?
3: Nima edi?
2: So'rayapman-da endi.
3: 80 deyapman, sen ham so'raverasan.
2: Yoma hazır geçekensiz. Nivaralardan ne işte ota?
3: Şimdi nivara çivaralar kub.
2: Aha.
3: İvaralarım anca mınca var. Kuda kaş.
2: Ha ota. Yırtta uylengen egensiz de ha?
3: Şimdi bolam. Yırtta yam uylengenim yok. Keçem uylengenim yok.
2: Kaça uylengensiz?
3: Aynı abitte uylengen ben.
2: Ha ota kala. Bariz geçkir. Toshkentga nima hizmetine geldiniz?
3: Şimdi ben şu nivara kızımı okuşka okuyken ben bolam.
2: Kuda halıza kayıza okuşka kiremen deydiler bu nivarayız.
3: Şimdi bu sırttan kiremen, sırttan kiremen deydi. Ben eytemen ey ortasından kir, ortasından kir deyim ben.
2: Ey otakhan, sattasız da otakhan, sattasız. Abi sırttan kiremen de yani zavuç niye kiremen de yani?
3: Ya. Menge zavuç kiremen. Buradıkan bu ise direktör bu olsun.
4: Hangi ama? Ustaları.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich. Mas er eşiğini açı bilen gup etip üyge karab yıkılıptı. Hatını süpürgü bilen savalap, yana içesem mi ablak? İçesem mi? Yana içesem mi? Maylı kuy, fakat bitti içemem bol dedi otkem.

L A Y L A. Bir işte harf. T U R D I H A N. İşte harf ortakça değil. Turdu hanını hanın aptal siz turdu kaladı. Turdu ne masiyaman turdu ne? Barvah turdu. Hizmette şey turdu.

uğur bolsun, yüzlerde nur bolsun. Minta adıl bar gerekmez, bittab olsun, zor bolsun. Yarın güzel hur bolsun, yüzlerde

0: radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Kuvada gelişe karşı çayla mı istedim yaşla bir indi?
3: Ha, katıbıra çayla bir de karşıya basın. Değiştiyle karşıya ilan, var mı basıyor mu?
2: Hey, rahmet, rahmet. Avvalambor, assalamu aleyküm, hürmetli aziz kulgi ishlamandalari dostlar, hürmetli aziz akıxonlar, otaxonlar, akıukalar, mana shu yerda o'tirgan barcha shaqalakoz opa-singillar, mana chiqqanimni ko'rdinglar, bir jahon bo'lib chiqib keldi u. Mana shu chiqishim o'zi bir jahon. Mana jasadni qarang, jasadni ham ko'rib turibsiz. Bu jasadni ko'rgan otam xurqvarchi ichi gap emas. Endi men istardimki, mana shu yerda o'tirgan barcha aziz mehmonlarimizga yaxshi niyat tilamoqchiman. Ilon umringlar uzoq bo'lsin, tanjaylar sog' bo'lsin, uylanmagan akıukalarimizga yaxshi joylardan ato qilsin. Uzatilmagan opa singillarimizga menga o'xshagan kuyovlar uchrasin. Ye? Alemeye kulesi, menge hoşgen kuyo uçurası yaman mı? Bana siz yetin sinim, menge hoşgen de yerge tiyarınızı ziyom menge. Siz yetin, kanım. Yetin, ya, turin turin, onun izden turin, turin. Turin, tekar mısınız menge? Yuva da atılı koyu, hani katım yaman bana, katım ortaşı. Hani, katım ortaşı, var mı ortaşı cahim hiç? Var mı ortaşı cahim, kanım? Var mı? Yok ortaşı cahim. Bana maşı, hışamgere kilişedigen yigitlik hoşa, bizden yigitçemiz. Fakat cesetimiz kapta korun var. Bu bir de sohulet. Bu sohbat deb qo'yishdi. Bu trudovoy mazol. Bundan siz hech qo'rqmang bundan. Buni mehnat qilib topganmiz. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Nima deyapsiz siz? Siz ta'm nos qilasiz, temayman deb. Xudo shukr uylanganmiz. Teyish hojati yo'q. Kelin bola ham qichchigini qicham kerak. Ko'chada yursa xuddi qiz bilan ketadi deb o'ylashadi. To'g'ri sizda. Endi qarangki, hozirgi qizlarimiz ham nos qilishadi. Mana faqat ularga simpatiyishini, chiroyli, kelishgan yigitli bo'lish kerak. Bizdagi to'lajaydan kelgan yigitli bo'lsa nima deydi, badanlarga toshma toshib ketib qoladi. Nima bo'ldi? Yoqmadim, semiz ekan. Nimamiz semiz? Nimamiz semiz? Bizga chiroyli kelaman. Men o'zim juda ham dahshat bo'laman, shirin bo'laman, asal bo'laman. Agar zolda nomoda mart qiz bormi, chiqib bitta o'p qo'yadigan mana. Agar o'psa 10 kun vaqt emaydi. Menga o'sha 10 kundagi semirib yuradi. Tolish beradi. Mana shu ukalarimizdan bo'lsa, nomoda opajonlar farzandingizlar bo'lsa, hali semirayotgan farzandingizlar bo'lsa, menga kelsanglar, og'zlariga bitta tuflab qo'ysam, xudo o'zi men deb o'p ketishadi. Adresimni aytib qo'yman, Yunusobodda turaman, 13-dan 40-chi kvartira. O'sha yerda har kuni qabul komissiyasi kelin bola hali nima deydi, kasser bo'lib o'tiradilar, yozib o'tiradilar. Yana
0: Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Korner.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Korner.
3: Asıl Zode, seni yigitin sizle tanışken kunni esli olaydı mı?
2: Şunu sizgen kursan manki esli olmaydı.
3: Voy tobe, esli olmayanıge kursan bu vasa mı?
2: Hadi, çünkü yılda 2-3 martı eslatıp her sefer soğuk olama.
3: Lekin, afsus ki biz anı uçuraşken kunimizi mani yigitim her doyum esli duradı.
2: Voy nazo, man bu kanakı gilam yolbars terisi mi?
3: Hı, adam avge baru dili.
2: Neci martı atıp dili?
3: 10 martı.
2: Tegipti mi?
3: Yo, bittesiyem teyimapti.
2: Onda nima gördü?
3: Shunchaki adam ustalaridan kulaverib, kulaverib oxiri o'lib qopti.
2: Voy toba, shunaqasi ham bo'larkan.
1: Ikki dugona.
4: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Markaz radiosi.
3: Dediler, en güzel mava kaysıdır?
4: Dedim, ona yurttum baht firdavsıdır.
3: Dediler, niçin o mukaddes uluh?
4: Dedim, babalarım birmiş unga ruh.
3: Dediler, keçersen andın ya candın?
4: Ah, dedim, ayırmasın Uzbekistan'dın.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az aşk gibi bilesem mi? Şaharlı yigitler bilen kışlağlı yigitlerin farkı Osman bilen yer çeliği.
2: Yok.
4: Kıyaş bilen ay çeliği iken.
2: Karenge bilmegen eken mi?
4: Bilesem mi? Şaharlı bollacı kızla gibi durup biles mi yakışı kız? Mende ikide bilet var. Siz bilen birge şu biletimiz faydalanıp kino gemi. Yok ki buram bir disketeki gemi barıyla. Siz de kız bilen menge şu kanseri gemi kino gibi barış. Şaraf menge dese kızla bol. Gel bol işim kremez deyişedi.
2: Hoş kışlağdacı, kışlağda kanaka iken.
4: Kışlağda bilesem mazada şarait yok. Bilesem biçeri sevişkerli hani bizilgen traktörü teki deme, huzup öyle arası deme. İçe koçul adam kubbası darah parakken mahçup gitmiş uğradı.
2: Şunaka mı?
4: Şaharda bilesem koçuda lübbu ucada beyim alal. Akıbı pişip gitmiş uğradı ya.
2: Tövbe. Zato bir narsani esizdan chiqarib qo'ymang, xo'pmi? Shaharli yigitlaringizcha shiori bitta. Hammasi sen bo'lmasang boshqasimish, tavba qildim. Bugun va'da berishadi, ertaga qaytishadi-ya. Qishloqdagi yigitlar bo'lsa, ular umuman boshqacha. Ularni laqillatish oson-da.
4: Zato qizlaringning ham maqoli bir xil. O'pis o'par, yusi ketar.
2: Tavba.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Maktabda ham yaxshi o'qiganmiz. Bizda o'sha Talsapet ham Shopirkonda joylashgan. Bizda rus tili darsi ham, fransuz tili darsi ham hammasi o'zbek tilida o'tirardi. Hammasi tushunarli bo'lardi. Domlalarimiz zo'r, juda bizani qiynamas edi. Rus tili darsi bo'lsa ham domlamiz shunda kirib, "Zdravstvuyte, bachalar." Biz ham "Zdravstvuyte, domlo." "Segodnya kiy dejur?" "Kto dejur?" demak, "Kiy dejur?" "Kiy" degani tojikchada, o'zbekchada kim degani, urushchada kito deganda aralashib ketgan bizda. O'zbekcha, tojikcha, urushcha, fransuz tili darsi ham shunaqa o'tilardi. "Bonjour, maître." "Bonjour, maître." "O'tiringlar, bachalar." "Kiy dejur?" deb qo'yadi u ham. Ketaveradi fransuzchada ham. Endi ruschani yaxshi o'qiganmiz. Madaniyat institutiga kirdim. Birinchi kurs o'qiyapmiz. Domlamiz hamma bilan bir-bir tanishyapti. Navbat menga keldi. "Stan" dedi. Turdim. "Откуда?" dedi. "Buxoro" dedim. "Как зовут?" dedi. Imiya desa точно bilardim. O'tmaganmizda boshqasini. Yonimda bir vodiylik kursdoshim bor edi. "Nima deyaptilar domlar? Nimani so'rayaptilar?" desam, "Sizlarda qanaqa zavod bor?" deb so'rayapti dedi. Aytdim, "Unas xilob zavod" dedim. "Cho" dedi. "Xilob zavod" desam, "Video tushdi" dedi. "Ya domlar, rostdan bitta xilob zavod bor" dedim. "Video tushdi" dedi artist dedi. Darsdan chiqarib yubordi. Tushuntira olmadim. Kim aytdi menga urushchani o'rganmasam bo'lmaydi dedim. Ko'chada ko'rgan odam bilan urushcha gaplashib ketaverdim. Bir kun trolleybusda ketyapman, bir chet ellik odam, o'zi ham oppoq, nihoyatda oppoq, faqat tishi chet ellikda. "Haligina endi sen qayerdansan?" deb tanishmoqchi bo'lib so'rashdim. Sekin borib, "Vigide" dedim. "Sen Yazdes" dedi. "Net, Vigide, siz qayerdan kelgansiz?" demoqchimanda. "Sen Yazdes" dedi. "Net, Vigide" desam u ham meni tushundi. "Ti student?" "Da, da" dedim. "Gide ti uchisa" dedi. "Madaniyat institutining urushchasini bilmayman." "Nima deyish bilmay shart o'zimcha qisqartirdim u. Tashmi" dedim. Desam, "O, medisinski institut." "Net, madaniyat" dedi. Lekin madaniyat institutini o'qidim, ruschani zo'r o'rgandim. Akam ruschani bilmadi. Men sotdim. Haligilar ko'rmagan ekan. "Nikateri spalchki, nikateri bespalchki" dedi. Akam nima deyapti dedi. Men aytdim, "Buni nimaga chupi bor bir xilida, bir xilida chupi yo'q" deyapti. Desam, keyin tushuntirdi. "Mana bu chupi bori, erkagi. Mana bu chupi yo'g'i, urg'oqchisi. Mana aytib o'tdi, kishmis spalchki, kishmis samiz, bespalchki samka, oba budi damka." Ana bu yerda damka.
3: Hangoma ustalari.

0: Caz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay ay ay.
3: Az aşk. Bıram yaş sende.
1: Yaxşı deyirsiniz, lakin hiç nərsə haber miyisiniz?
3: Doğru, toydan aldın sanki ayı haber hemen digən midim?
1: Hı?
3: Lakin haber midim, haber miyim hemen?
1: Bu mısın, ne makaladiz vada berib?
3: Durra, şunu yan bilmiysen mi? Gap yoktu, gapti, seni lakaladım. Ülham o gelimi kurmasan mı, uzunem işan mıysan? Mən əsbat.
1: Vay, vasta ki, toydan aldın lakaladken bitti siz mi? Bilseyiz eğer, mənəm rosa lakaladken mi?
3: Mənəm lakaladken ikən siz?
1: Mən, fakat sizi sevaman. Siz mən üçün yakke yakke onasız. Degirlərim, sizden mi?
3: Aha.
1: Между прочим, məndəyəm sizden aldın yigitlə cüdəyəm naval bugün.
3: Yox, şuna qəm. Qəm mə ilə. Bırı bırı bugün ekendi.
1: Mal, Vostaki, baya karayım. Sizgi yengeligim bu.
3: İyi, kanaka yengelik ozaş, kanaka.
1: Biz yakında 3 kişi bulamız.
3: Ne? Ozadı, Roslan mı, Adaş mı yapsam mı?
1: Yok.
3: Ozaş, tuğçliyim, Adaş yokken bu ben gittim.
1: Yok, Vostaki, Adaş mı yapmam. Man yakşılap oylap kurdum.
3: Hoş.
1: Şunun için bir karargi keldim.
3: Hoş, hoş.
1: Ertege ayımla bizimkige bir haftage keledile.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Ertelep er uykudan uyganıp hatını geldi. Canım, kastımımı tazalap koydunuz mu?
3: Tazalap koydum.
2: Şımımı tazalap koydunuz mu?
3: Tazalap koydum.
2: Tufligim mi çi tufligim mi? Onu yap tazalap koydunuz mu? Dese hatını.
3: Vay.

0: немножко.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес радио сюда.
3: Хангама усталары.
4: Шунақалар урыш қапты бір жайда. Урыш қаған екен, танкқа кеватқанымыз. Граната от портлат бітті. От жоқ. От жоқ. Ішіде оғыл балалар бар. Болмайды. От жоқ. Оғыл балалар бар. Ісі бопты, хайрлашамыз. Бопты жаным. Хайр. Бүттірген екен, танкқа тоқтапты. Люк қаппағы ашылып, бітесі шықты. Қачыйлы, өтіп кетейлі, қачыйлы.
5: Hangoma ustalari.
6: Bir kasalxonaga tekshirgani mehmonlar kelib qopti. Palataga kirishgan ekan, 3ta bemor bor ekan. Nima kasalsiz deb so'rashdi bittasidan. Oyog'imga yara chiqdi. Davolashyaptimi? Ha? Nima qilishyapti? Yo'l surishyapti. Yo'q. Shikoyat bormi? Shikoyat yo'q. Ikkinchisiga sizga nima qildi?
7: Bo'lam, kasalmi?
6: Nima kasalsiz?
7: Uyalaman aytganmi?
6: Yo'q, men kasalman. Uyalmayman. Ayting.
7: Alaqa. Shopirlarni kasali bor-u?
6: Ha, davolashyaptimi?
7: Ha.
6: Nima qilishyapti?
7: Yo'l surishyapti.
6: Yo'q. Shikoyat bor?
7: Yo'q, rahmat, rahmat.
6: Uchinchisiga siz nima kasalsiz?
8: Tomog'im og'riyapti mani, tomog'im.
6: Davolashyapti?
8: Rahmat.
6: Nima qilishyapti?
8: Yo'l surishyapti, yo'q.
6: Shikoyat bor?
8: Shikoyat yo'q, iltimos bor. Iltimos, hani ikkitasiga yo'l surishdan oldin birinchi menga yo'l surishsin.
9: Ay, xotirim aytadi, shukrlarki ozgina ozing deb qo'yadi. Men normalman desam, yo sal ozing ritmichni bo'lasiz deb qo'yadi. O'zi safarlarda yuraman 3-4 kun uyda bo'lmayman, qaytib kelib eshikni taqalatsam biladi-da kelganimni. Eshikni shunday ochadim, mani ko'rib, oy. Miami shtat deb qo'yadi xotini. Rakamiz xotinlar bilan gaplashib o'tiramiz, onasi voy vaqt o'tishini qara. Voy hash-pashligincha bir pas o'tib ketib qopdi. Bir kam 60 kirib qopmiz. Hukumatimiz ham baraka topsin. Bolalarimiz ham 4ta qaror chiqarib qopdi. Kimni oilasida 5ta farzand bo'lsa, pensiya chiqararmish. Voy pensiya puli ham 200 ming so'm. Sen bilan ikkalamiz pensiya chiqsak 400 ming so'm olamiz qara. Bir iloji bo'lsa endi agar zo'rlashyo. İlacı olsa bir tuğ verseyiz o, pensiyeye çıkıvarsak. Ne deyilsin, hatırlarını hem cahiller çıkıp, öyle bir hayat deyiz kursun dedesi. Endesi geçtiğin farzdan görüş. Yaşlıyız dikkat deyiz, vay tanı uğur, talhanglama degen payetleriz dikkat deyiz. Hazır poz nana, hamiye zakırı itap, siyah, başar. Eyvelersiz, ya onası cahil çıkmasın. Siz gayet edeyen sırrım var, kanaka sırrıyız bu ara. Sırrım şu ki sizi üylenmesi de aldım bir şokli kırıp, Maruyu Soğan'a üylenip koyduk. Şu Rus hatırımdan bir vesile diyen oğlum var. Şu halik katta oğlum var ki sen o, torttasın, beş taksak pensiyaga chiqib olardik. Nima deysizlar, xotinlari ham laqqa tushib, voy aylaning dadasi, voy chopingda rom kela qolay. Endi akamiz xursand. Yugurib borib o'g'illarni boshlab ketdilar. Uyga olib kelib onasi, voy chaqir to'rtta bola erman akasini olib keldim, tanishtirib qo'yaylik. Voy birga o'ynab yurishyapti, xotinlari ham yig'labdi, dechamiz. Bolalaringiz tek tugi bilan yo'bib ketishdi. Yo ko'chaga chiqib ketishdimi? Yo'q, ularni ham dadalari kelib olib ketib qolishdi kerak.
5: Hangoma ustalari.

0: Adviyeler kütüphanesi.
1: Sünnet azlara. Nima bizga Amerika? Hamma yaxshi narsaning qadriga yetadigan shu amerikaliklarning qorniga befarq qarashlariga qoyil qolmadim. U yerda qorin qo'yish yoshlarning karyerasiga, o'zimizning til bilan aytganda, martabali bo'lishga xalaqit berarmish. Toba, qorinning martabaga qanday aloqasi bor ekan? Tasavvur qilinga. Ish bilan biror biznesmenga uchrashadigan bo'lsangiz, shalvirab, bo'shagan qopda kirib borasizmi dargohiga? O'ylamaydimi? Och qoringa senga ishni kim qo'yibdi deb. Bu yerda gap boshqa yoqda bo'lsa kerak. Eshitishimcha, ular nihoyatda tejamkor xalq ekan. Farzandlari 16 yoshga to'lganda, endi katta bo'lib qoldingiz. O'zingizni kuningizni o'zingiz ko'radigan kun keldi, deb qozonni alohida qilib qo'yar ekanlar. Go'yoki 16 ga to'lgan o'z ota-onasiga boqimanda bo'lmay o'zini o'zi boqish kerak emish. Bolaligidan ola xurjun bo'yniga tushgan qaysi qorin qo'ya oladi? Shuning uchun shunday rivojlangan mamlakatda birorta ham choyxona yo'q. Bu mening fikrim. Shahrimizni qarang. Har qadamda choyxona. Unda oshxo'rlarning gavjumligini aytmaysizmi? Maqollarimiz ham turmush tarzimizdan kelib chiqadi. Quloq soling. Qarasang yosh, ko'tarma bosh. Ko'rdingmi tekin? Uraver sekin. O'ldirsa ham osh o'ldirsin. 1000 kuningdan 1 kuning qolsa ham osh ye. 10 kuningdan 1 kuning qolsa ham osh ye. Oshxo'rlarimiz oshxo'rlikka shu darajada sodiqki, ba'zilarining oilasida jo'ja birday jon. Uyida 1 kilo kartoshka yoqda tursin, bitta piyoz ham yo'q. Choyxonada oshxo'rlik qiladi. Ba'zilarining qon bosimi 180 ga 200. Doktor osh yesang ertaga o'lasan deb turibdi. Bari bir osh yeydi. Shunaqa. Tug'ilgan kun, to'y hashamlar mayli, lekin janoza va ma'rakalarda osh qilish juda odat bo'ldiki, biror joyga borib qolsak to'ymi, ma'rakami deb so'raydigan bo'ldik o'zi keyingi paytlarda. Bitta o'rtog'im gapirib berdi. 3-4 ulfat bir joyga oshga o'tibdi. To'yxona egasi o'g'lining qo'lini halollab qo'yish uchun sunnat to'yi berayotgan ekan. Ichida bittasi landavroq ekan, eshitmagan shekilli oshnasi unga hazillashib, tilovat qivor, ovozing juda shirali, bechoraning o'g'li juda shirin bola edi, rahmatli desa, haligisi bulbulgo'yo bo'lib o'qishga tushib ketibdi. Hamma ishayarmish u, tishini tishiga qo'yib, kulgusini bosib turarmish. Ana sizga oshxo'rlik. O'lsa ham, tug'ilsa ham, yiqilsa ham, sinsa ham osh beradi. Bittasi ketmoqda. Ey do'stim, qolga nima qildi? Gips bog'lashibdi? Deb so'raydi tanish ko'rib qolib.
2: Yiqilib tushdim. Ko'z tegdi shekilli. Shunga ertaga qon chiqarib osh beryapmiz. Birga bo'lasan, ha?
3: Rahmat o'rtoq. Tez-tez yiqilib tur, deyishga oz qoladi. Bahonada, oqibat oshxo'rlik. Yana bittasi turibdi chorrahada. Eski Jigulisi kamazga urilib pacha-pacha bo'lib ketgan.
2: Xudoga shukr, tirik qoldim.
3: O'zi kecha ko'nglimga soluvdi ya, 7 tanga atab yuborishni. Ziqni 2 hissa to'laydi. Hammayli, uydagi novosini so'yib yurtga osh tortaman.
2: Aslida uyda shu novosdan boshqa xonimoni yo'q.
1: Pishoq qilinadigan. Lekin 7 ta bolasi bor. Avtobusda 2 qariya ketmoqda. Bittasi sherigidan so'raydi.
4: Mana sholi. Ey mama sholi. Nechiga kirding?
5: A, 92 ga. O'zingchi mamalayim.
4: 95.
5: Kekkayma.
1: Dedi mamarayim degani.
5: Xudo xolasa 20-ngda ham, ilingda ham o'zim boshqosh bo'lib oshiniyman.
4: Oldin oshimga yet, keyin kekkayasan.
5: Yetaman. Yetolmaysan. Garov boylashasanmi?
4: Boylashaman. Qo'lingni tashla. Kim uzadi?
1: Otaxonlar, men uzsam maylimi? Deyman qo'noqchilar suhbatiga qo'shilishga bahona topilgandan xursand bo'lib.
5: Qani, uz bolam, uz.
4: Otaxonlar, xudo sizlarning yoshingizga yetkazsin.
1: Uzishga uzaman. Garovni shartlashmadilaring-ku. Nimadan boylashdilaring o'zi?
5: Boshdan,
1: deydi mamma salota.
5: Yana nimadan bo'lardi? O'zi bu tirranchani ko'p oshga tushirganman. Uza qol bolam, uza qol, uza qol, uza qol.
1: Mana o'rtoqlar, gap boshida amerikaliklarning qorniga munosabat haqida gapirgandim. Bugun televizorlarda video filmlar bearmon ko'rsatilmoqda. Ko'pi amerikaliklarniki. Ularni tomosha qilib, amerikaliklar uchun qurol milliy g'urur ekanligini yaxshi bilamiz. Film qahramonlari yursa ham, tursa ham, o'tirsa ham, yotsa ham, yiqilsa ham, yig'lasa ham, kulsa ham, darg'azab bo'lsa ham, pistoletdan dushmanga bexato o'q uzadi. Ular ko'p qavatli binoning tomidan yiqilayotir. Baribir dushmanni qo'lidagi quroli bilan yer tishlatadi. Poyezdning tagiga kirib ketyapti. Bir daqiqadan keyin parcha-parcha bo'lib ketishi aniq. Shunda ham raqibiga qurolni bexato otadi.
5: یه قایلی مراق بلند تماشه قلسن کشه قنه بو ساخت بزنین کینا سنتکارلرمز تصور خلین استمزگه غنیم باسترب کلیاتر اوزبیک بوسه بمیل خاطر آشخورلیکل دوامید ماخته تارخی فیلم صورت که آلماخته دشمن یورتگه مور ملخت یاپرلگن اوزبیک دوپنه یرم تقل پلاوخان تورنه پک قاس چرماخته اوشه دشمن اوزبیک اچون آشنه آلده ده دنیانین باشقه تشویشلره بر تینه کلگینه اوز کوزه بلن کورگنیدن کین قزق قالب آشدن بر تطف گرسه زاره باسقن چلیکتن آشخورلیک افزالی کلگینه چونو بیتسه اوش تشویقات بابده بزنین اوشه خارجلیکلردن قیرمز کم بو ساخده خلی تاییلی ایش یورتمگنمز انق

0: qaysarliklaringni qo'y. Bilasan, sevaman. Jonam,
1: bu safar ham kechirmay. Qayga boraman? Rahmat. Kiborgan.

xanlik Senge daim tilek men sağlik amanlik Pişanenge bitilsine yar kuhanlik

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.